çemitebilsin. Yıkınları hala aket isani nutu esahari sveli sahari.